vare vare çok nihai so sinem erre vare vare var trago tincem si pevirado le kit corombo gere mar gere mar si